Igenom tümine, igenom tümine, igenom tümine, igenom tümine, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, igenos kokora, tümine, tresia, temesin, kumbi, temesin ya, skumbi, temesin, skumbi, temesin ya. Kundi!